Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim, çok sevdim ama söyle.

0: Beni düşünme sen. Kendine iyi bak. Her özlediğinde bir tane mum yak. Gözünü ayırma. Alevine bak. Yanında olmasan bile o alev aşkımın ateşidir. Seni ısıtır sıcak sıcak. Elveda gülüm. Elveda.
1: Telefonu bırak. Yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Ülkü

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
5: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

90'lı yılların en güzel hareketli pop şarkılarından bir tanesiyle başladık. Mert Ekren 99 yılında yayınladı bu şarkıyı. Alo, orada mısın? Muhtemelen klibini de hatırlayanlar vardır. Cep telefonlarının hayatımıza girdiği o ilk yıllar. Ve bu klipteki mevzu bahis telefon Ericsson GA628. Nazan Öncel'in ilk şarkılarından bir tanesi. Dillere düşeceğiz seninle retroya devam ediyor.

97 yılı gittik Usul Usul albümünden. Keyifli bir cover, Zalimin Zulmü sonrasında Retro Miran Ünsal'la devam ediyor. Şarkımız da Hak'tan.

0: sonra.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar.
2: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
3: İnanamam.

ve Musus'un Gecelerin Adamı albümü 1998 yılında yayınlandı. Bu şarkının klibinde Ebru Gündeş'i de izleyebilirsiniz. Retro'ya Suat Sunay ile devam ediyoruz. Bir Fatih Erkoç şarkı.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülke.

29 Şubat 1997 yılında yayınlandı Yeşim'in ilk albümü Valiz. Yeşim Salkım'la devam edeceğiz. Unutulmaz şarkılarından bir tanesi Deli Mavi. Şimdi bizimle.

Ayrıca En Güzel Serüven albümünü 1994 yılında yayınladı. Çok özel, çok da güzel bir albümdür. Hala keyifle bu albümden bazı şarkılar dinliyoruz. Sonrasında Soner Arıca yeniden coverladı ve söyledi bu şarkıları yeni düzenlemelerle. Ama 90'lı yıllardaki bu düzenlemeler hala kulaklarımızda. Vefasız sonrasında Taner'le devam edeceğiz. Şarkımız da Kaderci.

Albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Kolay Kolay. Sonrasında bugün kapanış şarkımız Gizli Gizem. 90'lı yıllarda Gizli Gizem olarak bildiğimiz İnan. Çıkış şarkısı Anlatmak Zor.

Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Mersin'de bir kez daha at eti skandalı. Bakanlığın paylaştığı son denetim sonuçlarına göre Toroslar ilçesinde Tanem Yemekçilik, Merruşe Filik işletmesinin dana kavurma ürününde, Enes Tantuni ve Döner Serdar Çekiş işletmesinin et tantunisinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Erdemli'de hizmet veren Gaziantep sofrası Beyrancı Ahmet Çelik isimli işletmede ise hem pişmiş dana etli tantuni hem de etli beyran yemeğinde alınan numunelerde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bu işletmede daha önce de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Mersin merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpışmanın ardından aracından inerek kaputun üzerine düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kaza Toroslar ilçesi Çağdaşkent mahallesinde meydana geldi.
9: Şüpheliye 47.246 TL para cezası kesilip ehliyeti 2 yıl geri alınırken adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
8: Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. 90.000 TL ceza yedi. Ehliyetine el konuldu. Aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken sürücü belgesine de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49.004 lira para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Mersin'de kask takarak kaldırımdan yürüyen bir şahıs tantunicide oturan kişiyi silahla ateş açarak yaralayıp kaçtı. Olay Merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin daha önce de müdürlüğünü yapan Özbolat 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden Müdürlük ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulunurken yapılmakta olan inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı. Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluşmaya başladı. Ekipler yavru çıkışının tamamlandığı yuvalarda kontrol çalışması yaptı.
6: Radyo Ülkü.
9: Haziran ayında Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Mersin'de ise metrekare fiyatı 35.387 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 4.600.000 TL oldu. Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Mersin üst sıralarda yer aldı. Geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre Mersin'in yılın ilk 6 ayında yaptığı toplam ihracat 3 milyar 491 milyon 109 bin 548 dolara ulaştı. Haziran'da Mersin ithalatı ise 1 milyar sınırını aşarak 1 milyar 65 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında kentin yaptığı toplam ithalat 4 milyar 549 milyon 641 bin 98 dolara ulaştı. Mersin'de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba Mahmut Dede oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip diğer yaralıları ezip kaçan sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Savcı, maliyetlerin her geçen gün katlanmasına rağmen incir üreticisinin ürettiği ürünleri istediği fiyata satamadığını söyledi. Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır iyileştirilmesi istenen hal tesisi için yapılan girişimlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan beklenen yanıt geldi. Bakanlığa ait gerekli taşınmazların belediyeye tahsisinin önü açıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, esnafa sicil affı ve faizsiz yapılandırma için kanun teklifi vererek birçok işletmenin vergi, SGK ve Bağkur borçlarının süresinde ödeyemediğini vurguladı. Yeni Parti'nin Mersin İl Başkanı CHP eski Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel oldu. Mersin'in Tarsus ilçesi Tem Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hakan Sevinç hayatını kaybetti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ozan Efesoy, açık sarı olması gereken idrarın renginin koyulaşmasının vücudun susuz kaldığının habercisi olabileceğini belirtti. Mersin sahillerinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. Uzmanlar yavruların denize ulaşmaya çalıştığı bu kritik süreçte vatandaşları sahilleri temiz tutmaları, yuvalama alanlarında dikkatli olmaları ve yavruların doğal yolculuğuna müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de ilçedeki Kur'an kurslarında 6.115 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.
6: Radyo Ülkü.
9: Mersin il genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan 621'i yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde eksiklikleri bulunan 1245 araç trafikten men edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 1587 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında artarken Haziran ayında en çok konut satışı yapılan 5. şehir Mersin oldu. Yabancılara en çok konut ve iş yeri satışı yapılan iller arasında da ilk 3'te yer alan Mersin'de ağırlıklı Rusya Federasyonu'ndan olmak üzere 19 ülkeden yabancı ev alırken 7 ülkeden yabancı da iş yeri satın aldı. Mersin'de konut metrekare fiyatı en yüksek ilçesi 48.422 TL ile Çamlıyayla ilçesi olurken ortalama konut fiyatı ise 8.086.474 TL oldu. En düşük ise Akdeniz ilçesi olurken bu ilçede konut metrekare fiyatı 17.730 TL, ortalama konut fiyatı 2.482.200 TL oldu. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman, kira artış oranlarının tamamen yasal çerçevede belirlendiğini belirterek, kiraların artışlarıyla ilgili oranı TÜİK belirliyor. Ev sahiplerinin de kiracıların da bu kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor dedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada açılan ateşte kurşunlardan biri evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. Karaduman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer mahallesinde meydana geldi. Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanı yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza Mezitli ilçesi YMK bulvarında meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Güzel Yayla mahallesinde geçen hafta sahipli bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Köyün girişine dikkat kuduz risk bölgesi tabelası asılarak vatandaşların dikkatli olması istendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde balkon demirine dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğun ardından Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Mersin genelinde bina konsolları ve servis bağlantıları, balkon, çatı ve cephelerden geçirilen elektrik ve haberleşme kabloları, insanların erişebileceği mesafedeki enerjili tesisler ile izinsiz gelişi güzel veya mevzuata aykırı kablo bağlantılarının ivedilikle kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ilçedeki görevine başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü. Anne ile çocuğu yaralandı. Kaza Göksu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Keklik 4 yol istikametinde meydana geldi. Mersin Valiliği himayelerinde MÜSİAD Mersin Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kent genelinde belirlenen 19 okulda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilecekleri cuma mescitleri oluşturulacak. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'deki muz üretimi ve üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek ithalatın tamamen durdurulması veya gümrük vergisinin yeniden %145.8 seviyesine çıkarılması, zincir marketlerin sattıkları ithal muz miktarının en az 2 katı kadar yerli muz satma zorunluluğunun getirilmesi, üretici çıkış fiyatı ile market satış fiyatı arasındaki fahiş farklara karşı denetimlerin arttırılması talep etti. 25 Temmuz'da Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına mısır ekili alanlarda ağır hasara yol açtı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak borç erteleme ve en az %50 oranında doğrudan gelir desteği talep etti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuz ayında 1,32 milyar dolarlık ihracat yapılırken yaş meyve ve sebze, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ile tekstil sektörleri öne çıktı.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
9: Mersin sahillerindeki mikroplastik atık kirliliğine karşı Eczacılar Odası, Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası'nı kapsayan Mersin Sağlık Platformu yaptığı açıklama ile yetkilileri harekete geçmeye çağırırken plastik atıkların sulama kanalları, tarım alanları ve denizleri mikroplastiklerle kirletirken halk sağlığı da büyük tehditle karşı karşıya kalıyor. Mersin Çevre Platformu yaz sezonunda turizm bölgelerinde devam eden inşaat faaliyetlerinin çevreyi, turizmi ve halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek turizm bölgelerinde inşaat yasağı uygulansın çağrısında bulundu. Mersin'le ilgili sorunlar 3 yıl içinde 168 kez meclise taşındı. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kentle ilgili verdiği 50 soru önergesiyle ilk sırada yer aldı. Onu 28 önergeyle DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve 27 soru önergesiyle CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış takip etti. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman, vatandaşların büyük bölümünün artık ev satın almak yerine kiralık konutlara yöneldiğini söyleyerek, bugün çalışan bir vatandaşın sadece maaşıyla ev alabilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Talep arttıkça da kiralar doğal olarak yükselmeye devam ediyor. İnşaat maliyetleri artıyor, yaşam maliyetleri artıyor. Böyle bir ortamda kiraların düşmesini beklemek gerçekçi değil dedi. Silifke Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaşanan gelişmeler tartışma yarattı. Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarının salona alınmaması ve görüntü almalarının engellenmesi üzerine Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri tepki göstererek toplantıyı terk etti. Meclis toplantısının gündeminde belediyenin 160 milyon liralık borçlanma talebi ile festival harcamalarının doğrudan temin yöntemiyle yapılanmasına ilişkin maddelerin yer aldığı öğrenildi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesi Şahinbey Mahallesi muhtarı Hüseyin Aydın, araçlardan çevreye çöp atan sürücülere de trafik ihlallerinde olduğu gibi kamera kayıtları üzerinden idari yaptırım uygulanması için Tarsus Kaymakamlığı'na resmi başvuruda bulundu. TOKİ, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde 72 muhtelif arsa için satış ilanı yayınladı. Mersin'de birçok mitolojik hikayeyi barındıran, içinde bir kitabesiyle bir dönem cami olarak kullanılan kilisenin de olduğu Cennet ve Cehennem obruklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği obrukların bu sene daha fazla ilgi gördüğü bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadı süren üzümde yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Üzümün bağda kilogramının 10-15 liraya kadar gerilediğini söyleyen üreticiler, market ve pazarlarda aynı ürünün ortalama 50 liradan satıldığını, büyük şehirlerde ise bu rakamın 75-100 lirayı bulduğunu belirttiler. Mersin'de restoranda yemek yerken soluk borusuna lokma kaçan vatandaş, arkadaşının saniyeler içinde uyguladığı hemlik manevrasıyla kurtarıldı. Olay Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Ali Demirhan, menenjit aşılarının otizme yol açtığı yönündeki iddiaların bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını açıklayarak, kararların sosyal medyaya göre değil, hekimlere danışılarak alınması gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları adına toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi bir kez daha Öz Sağlık İş Sendikası'nın oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere para cezası uygulandı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Erdemli'de yapımı süren okul inşaatları ile tamamlanan anaokulunda incelemelerde bulunarak yeni eğitim yatırımlarının son durumunu yerinde değerlendirdi.
10: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
9: Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erdemli Küstüllü mahallesinde saat 18.17'de 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi. Mersin'de sıcak hava ile birlikte nem oranı %90'lara kadar çıktı. Gün içinde hava sıcaklığının 34-35 derecelere kadar çıktığı kentte nemle birlikte 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyunun kıyılarda ise yer yer 30-31 derecelere kadar çıkması ise dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425.419 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 1302 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı açıklaması yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliği üzerine Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde başlattığı denetimlerde yüzlerce tesisi mercek altına aldı. Mersin'de atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri de denetlenirken bölge genelinde çevreyi kirleten işletmelere toplam 47.6 milyon lira idari para cezası uygulandı.
8: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Klikya yolunun kentin turizm potansiyelini dünyaya taşıyacak en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak turizm anlayışının hızla değiştiğini, yeni nesil ziyaretçilerin tarih, kültür, gastronomi ve yaşam biçimini deneyimlemek istediğini söyledi. Zeytinyağı ve kayısının ardından incir de tescillediklerini belirten Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, coğrafi işaret sayesinde hem üreticimizin kazancı artacak hem de Mut inciri ulusal ve uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir marka haline gelecek ifadelerini kullandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün kontrol ederek ihlaller nedeniyle firmalara 667.464 TL idari para cezası uyguladı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü. 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolu, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yenişehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle güvenlik riski oluşturan metruk binaları ile kullanılmayan atıl kamu binaları yıkılıyor. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aydeniz Demir, TÜBİTAK destekli projesiyle atık sularda koku problemini ve su israfını azaltacak. Projeyle atık suların yüksek organik yük, yağ, gres ve koku problemi çözülerek arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir arıtma yaklaşımı geliştirilecek. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde ağız tabanını ve dilin büyük bölümünü kaplayan yaklaşık 6 santimetrelik kitle nedeniyle yeni doğan bir bebek gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuk için polis evinde etkinlik düzenlendi.
11: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
11: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyo

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
9: her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
21: Radyo

Bugün size Türkiye'deki bazı şehirlerin ilginç hikayelerini anlatmak istiyorum. Bazılarının diyorum çünkü biliyorum ki hepsini anlatmaya program süresi yetmeyecek. Yaşadığımız şehrin ismi nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Mesela Kırklareli isminin toprakları bünyemize katan Kırk Savaşçı'dan geldiğini ya da Gaziantep'in anlamının Pınar'ın gözü olduğunu hiçbir yerlerde duymuş muydunuz? Ben bugün size bu ilginç hikayeleri teker teker anlatıyor olacağım. Ama iki güzel şarkının sonrasında. Ben...

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'deki şehirlerin ilginç isim hikayelerinden bahsediyorum size. İstanbul'la başlayalım mı? Milattan önce 658 yılında İstanbul, biliyorsunuz Megara Kralı Bizans tarafından kuruluyor. Bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiş. Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla Antion olarak anılıyor. Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını veriyor. İstanbul'a Araplar Konstantiniye, Romalılar Konstantinopolis diyorlar. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan Stinpolis deyimi kullanılıyor. İşte İstanbul, Stinpolis şehrinden türetilen bir isim aslında. Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamına gelen İstanbul adını veriyorlar. Fakat daha sonra İstanbul olarak da değiştiriliyor.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Şehirlerin isim hikayelerini anlatıyorum size. Çankırı ile devam edelim mi? İlk çağda Gangra Kalesi'nin eteğinde kurulduğu için ismini Gangra Kalesi'nden alıyor Çankırı. Yakın zamana kadar Çangırı ve Çengiri denildiğini de biliyoruz. Araya hemen Tunceli'yi de sıkıştırayım. Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiş. Tunç ülkesi anlamına geliyor. Daha fazlası için dinlemede kalın. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Şehir isimleri geldikleri kültüre dair pek çok sırrı da içinde barındırıyor biliyorsunuz. Yüzyıllar boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu topraklar üzerinde yeşeren medeniyetlerin izlerini hem tarihi kalıntılarla hem de şehir isimleriyle günümüze taşımış. Ben de bugün size Türkiye'deki şehir isimlerinin nerelerden geldiğini anlatıyorum. Tabii ki Adana'yı da anlatacağım. Eski kaynaklara göre Bizanslı tarihçi Adana'yı Tarsus'la savaşan Adonos ve Saros adında iki kardeşin kurduğunu yazmış. Adonos'un ismini şehre, kardeşi Saros'un ismini ise nehre verdiklerini aktarmış. Bu anlatım mitolojik bir öyküye benzese de Adana'nın tarihi biliyorsunuz çok eskilere dayanır. Hatta oldukça da dikkat çekicidir. Hititler Çukurova'nın bütününü Uru Adania, Adana yöresi olarak adlandırmışlar. Milattan önce 1650 yılında Hitit ve Kizuvatna kralları arasında yapılan anlaşmada Adania adı kullanılmış. Karatepe kitabelerinde ise Danuna ifadesi de geçiyor.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Yolunuz da açık olsun.
20: Radyonuz.
18: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le devam ediyor. Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor hikayelerini anlatıyorum size. Trabzon'la devam edeceğim müsaadenizle. Trabzon kendine özgü tınısını en çok koruyan şehir isimlerinden bir tanesi. Trabzon adı Pontus Rum Devleti'nde kullanılan şehrin orijinal adı olan ve dört köşe anlamına gelen Trapezus sözcüğünden geliyor. Lazlar Trapuzani, Gürcüler Trapizoni derken Osmanlı ve Persler şehre Tarabozan demişler. İsim böyle ufak söyleniş farklılığı olsa da günümüze kadar Pontus devrindeki adıyla Trabzon olarak gelmiş. Trabzon aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde görülmesi gereken 5 tane doğa harikasından birine de ev sahipliği yapıyor. Bu arada Manisa'yı da anlatayım size. Spil Dağı'nın eteklerinde kurulu olan Lidya şehri adını Yunanca Magnezia'dan alıyor. Bazı kaynaklar şehre Magnezia adı verilmesinin manyetik çekim gücü olan taşlardan kaynaklandığını söylüyor. Şehir Türk hakimiyetine geçince de adı Manisa olarak söylenmeye başlanmış.

Gül Güne Gül'le de her zaman olduğu gibi en keyifli şarkılar eşliğinde ilginizi çekebilecek bir şeylerden bahsediyorum size. Bugün şehirlerimizin isimlerinin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Amasya var. Tarihçi Strabon'a göre şehri Amazon kralı Amasis kurmuş ve kente Amasis kenti anlamına gelen Amesesia ismini vermiş. Amasya'nın 7000 yıllık tarihinden bugüne kalanları merak ediyorsanız onu da bambaşka bir programda anlatabilirim size. Çünkü gerçekten çok köklü bir tarihi var ve çok ilginç hikayeleri de. Bu arada Ankara'yı da hemen araya sıkıştıralım. Seneler boyunca en çok değişen şehir isimlerinden biri sonuçta. İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçiyor. Frig dilinde Ang, engebeli, karışık arazi anlamına gelir. Şehir farklı dönemlerde sırasıyla Ankira, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürye, Angera, Ankora ve son olarak da Ankara şeklini alıyor.

Yine oldukça keyifli bir konumuz var bugün size. Ülkedeki şehir isimlerinin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Ağrı var. Şehir ismini sınırları içindeki Ararat Dağı'ndan alıyor. Eski çağlarda yeryüzünün muazzam bir su baskınına uğradığı Nuh tufanında ve Nuh peygamberin bütün canlılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdiği söylenir bilirsiniz. İşte bu geminin konduğu dağ Ağrı Dağı'dır. Önceleri adı Ararat olan dağ sonraları Türk egemenliğinde Ağrı Dağı adını alır. Ve bu dağ şehre de ismini veriyor. Bu arada hemen Antalya'dan da bahsedelim. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı tarafından kuruluyor şehir. Önceleri ismini kurucusundan alıyor ve Atalia adıyla anılıyor. Zamanla bu isim Adalia, Antalya ve son olarak da günümüzde Antalya şekline dönüşüyor. Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Gül Günegül'le de bugün şehirlerimizin isimleri acaba nerelerden geliyor bunu anlatıyorum size. Artvin'le devam edelim mi? Artvin, İskitler tarafından kuruluyor biliyorsunuz. Kentin adı İskitçe dilinden geliyor. Osmanlı döneminde Livane adıyla anılsa da yerel halk tarafından Artavani olarak adlandırılmış. Bir orta çağ kenti olan Artvin'in Artavani'nin zamanla değişmesiyle Artvin adını aldığı söylenir. Diyarbakır isminin de güzel bir hikayesi var. Araya onu da sıkıştıralım. İsminin kaynağının Diyarbekir'den geldiği bilinir. Bekir Vail adlı göçebe boyunun buraya yerleşmiş olması nedeniyle Bekir'in ülkesi anlamına geldiğini söyleyen kaynaklar da var. Diyarbakır'ın eski adı Amit veya Amet'tir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Hamide Hamit de denilmiş bu arada. Zamanımız azaldığı için böyle birçok şehri bir araya sıkıştırmak istiyorum hepsini anlatmak için. O yüzden bence Edirne'yi de anlatırım bu arada. Romalılar döneminde İmparator Hadrianus tarafından kurulduğu için Hadrianopolis adını almış. Hadrianus'un şehri anlamına gelen bu sözcük sonradan değişime uğrayarak Edirne haline dönüşmüş.

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Gülgüne Gül'le devam ediyor. Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor acaba dedik. Düştük peşine güzel hikayeleri var ve ben de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sırada Isparta var. Milattan önce 356-323 yılları arasında Anadolu'nun batısı Yunan egemenliği altına geçiyor biliyorsunuz. Bu dönemde Mora Yarımadası'nda yaşamakta olan Spartalılarla Atina Yunanlıları Anadolu'nun batı bölümlerine göç ediyorlar. Ve özellikle Mora Yarımadası Spartalılarından büyükçe bir topluluğun gelip bugünkü Isparta yöresine yerleştiği bir rivayet. Gelenler kente de kendi ülkelerinin adı olan Isparta, Yunanistan'daki Sparta adını veriyor. Günümüze kadar da bu şekilde gelmiş. Eskişehir'i merak edenler biraz daha yükseltebilirler radyolarının sesini. Eskişehir, içinde hikayesini de barındıran bir şehir aslında. Şehrin antik adı şimdiki haline pek benzemeyen Doğlayon. 1080 yılında Türk egemenliğine giren kent, daha sonra 1175 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından geri alınıyor. Türk hükümdarı Kılıç Arslan şehri Bizanslılardan tekrar aldığında ona bizim eski şehrimiz anlamına gelen Eskişehir adını veriyor.
1: Yedi

Zamanımız oldukça azaldı. Bugün şehirlerimizin isimlerinin nereden geldiğinin hikayelerini anlatıyorum size. Dediğim gibi böyle hızlıca bir anlatım oldu. Hepsini sığdırabileyim diye ama artık kaç tanesine vaktimiz yeterse. Muğla ile devam edelim mi? Ülkemizin Bodrum, Dalaman, Datça ve Fethiye gibi en güzel tatil beldelerine ev sahipliği yapan Muğla ilinin eski adı Mobolla aslında. Türkler buraya yerleştikten sonra şehrin adını Muğla olarak değiştirmişler. Sinop ismine gelince, Sinop isminin Sinope isimli bir Yunan tanrıçasından alındığı söylenir. Kimi kaynaklara göre ise Sinope bir Amazon kraliçesidir. Hitit kaynaklarında ise şehrin adı Sinova olarak geçiyor. Zamanla söyleye söyleye Sinop olarak dilimize yerleştirmişiz.

0: Ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.
1: Bugün size tatlıları anlatayım istedim. Tatlılar dünya genelinde popüler ve sevilen bir gıda grubu sonuçta. Her ne kadar hani biraz zararlı olsalar da arada bir yediğimizde öyle çok da zararlı etkileri vücudunuza girmeyebiliyor. Ya da kendimizi böyle avutuyoruz. Her kültürün kendine özgü tatlıları var biliyorsunuz ve çoğu tatlı tarihi ve hikayesi olan bir geçmişe de sahip. Tatlıların geçmişi antik çağlara kadar uzanıyor. Mesela Yunan ve Roma toplumları bal ve pekmez kullanarak tatlılar yapmışlar. Ayrıca tatlıların dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin yemek kültürlerinde önemli de bir yeri var. Geçmişte de bugün de özel günlerde de kutlamalarda da mutlaka servis edilmişler. İtalya'da mesela sadece Noel'e özgü bir tatlı var. Türkiye'de biliyorsunuz bizim meşhur tatlımız baklavadır. İşte düğünlerde, bayramlarda, seyranlarda mutlaka yaparız. Bazı tatlılar özel anlam taşıdığı için belirli bir tarihte ya da etkinlikte de servis edilebiliyor dünyanın geri kalanında. Amerika'da mesela yemeğin önemli parçası haline gelen tatlılar var. Ya da Japonya'da yeni yıla özel tatlılar var. Hepsinden bahsedeceğim bugün.

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın en unutulmaz tatlılarını konuşuyoruz. Şimdi dünya çapında birçok tatlı tarihi hikayelerle dolu. Öncelikle tatlıların başını çeken çikolatadan bahsedebilirim diye düşünüyorum size. Çikolatanın tarihi Maya ve Aztekler dönemine kadar uzanıyor. Bu toplumlar kakao çekirdeklerini değerli bir para birimi olarak kullanmışlar. Sonra İspanyol kaşiflerin Amerika'ya gelmesiyle kakao Avrupa'ya yayılıyor ve burada tatlı olarak tüketilmeye başlanıyor. Belçika'nın en ünlü tatlılarından biri Belçika waffle'larıdır, bilmeyenler olabilir. Bu tatlı 18. yüzyılda Belçika'da ortaya çıkıyor ve günümüzde hala son derece popüler biliyorsunuz. İnce kabuklu ve kabarık bir yapıya sahip olan bu waffle'lar üzerine çikolata, işte meyve veya çeşitli şuruplar eklenerek hala servis ediliyor. Fransa'nın en ünlü tatlılarından biridir makaron. Onu da anlatacağım size şarkıların sonrasında.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071. yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
5: Radyo.

Güle Güle Gül'le de bugün size dünyanın en unutulmaz tatlılarını anlatıyorum. Şimdi Fransa'nın en ünlü tatlılarından bir tanesidir makaron demiştim. Makaron Fransa'da 16. yüzyıldan beri biliniyor ama modern makaronun kökeni 19. yüzyılda Paris'te bir pastaneye dayanıyor. Bu pastanenin sahibi iki kabuk arasında kremalı dolgu bulunan modern makaronu icat etmiş. İtalya'nın en ünlü tatlılarından biri de tiramisu'dur biliyorsunuz. Bu tatlı 20. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkmıştır. Lady Fingers olarak da biliniyor. Bir çeşit bisküvi, espresso ve bir peynir türü kullanılarak hazırlanıyor. Tiramisu bugün dünya genelinde popüler bir tatlı ve pek çok restoran ve pastanelerde servis ediliyor. Artık ülkemizde de yaygın bir şekilde biliyorsunuz tüketiliyor. Tiramisu'nun hikayesinden de biraz bahsedeyim size. Hikayeye göre tiramisu Venedikli hayat kadınları tarafından icat edilmiş ve güçlü bir kahve içeceği olarak kullanılmış. Başka bir hikayeye göre de tiramisu ilk kez bir restoranda bir yarışma için yapılıyor ve yarışmayı kazanıyor.

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın en unutulmaz tatlıları ve hikayelerini anlatıyorum size. Çin'in en ünlü tatlılarından biridir mooncake'ler. Bu tatlı Çin yeni yılı sırasında servis ediliyor. Bilmeyenler olabilir. İçinde fasulye ezmesi, çekirdekler, fındık veya çeşitli tatlı malzemeler kullanılarak hazırlanıyor. Oldukça besleyici de bir tatlı. Churros da biliyorsunuz son zamanlarda çok meşhur olan tatlılardan bir tanesi. İspanya'da ortaya çıkıyor ve daha sonra dünya çapında popüler hale gelmiş. Bir hikaye, churros'un İspanyol keşişler tarafından icat edildiğini ve soğuk kış gecelerinde sıcak bir atıştırmalık olarak tüketildiği yönünde. Aslında bizim halka tatlımızın şekere bulanmış hali. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz ama? Az sonra cheesecake'i de konuşacağız.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Eskiden biliyorsunuz cheesecake bizde çok popüler değildi. Ama bir dizi sayesinde hayatımıza girdi ve oldukça popülerleşti. Bugün dünyanın en unutulmaz tatlılarını konuşuyoruz. Cheesecake'in kökeni antik Yunanistan'a dayanıyor. Antik Yunanlılar peynirli tatlılar yapıyorlar ve bunları özel günlerde sunuyorlar. Cheesecake daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde popüler hale geliyor ve Orta Çağ'da Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. İyi ki de yayılmış. Bilemiyorum, frambuazlıyı mı daha çok seversiniz? San Sebastian'ı mı yoksa limonlusunu mu? Ama galiba her şekli kendine göre böyle kendi alanında insanın damağında harika tatlar bırakıyor. Haksız mıyım?

anlamına geliyor. Bu tatlı Antik Pers İmparatorluğu'nda yapılmaya başlanıyor ve daha sonra bölgedeki diğer kültürlere yayılıyor. Baklava günümüzdeki halini Osmanlı İmparatorluğu döneminde alıyor bu arada. Osmanlı saray mutfağında popüler oluyor ve 15. yüzyılda İstanbul'da yapılmaya başlanıyor. Osmanlılar baklavayı yapmak için özel bir hamur kullanırlarmış. Bu hamur çok ince açılan yufkaların arasına döşenen işte ceviz, fındık ya da Antep fıstığı gibi malzemelerle birleşirmiş. Baklavanın yapımı biliyorsunuz oldukça zahmetli bir iş ve sadece özel günlerde, düğünlerde ve bayramlarda sunulurmuş o dönemlerde. Yine baklava yapımı için gerekli olan özel hamurun hazırlanması, ince yufkaların açılması ve fındık ya da ceviz içlerinin döşenmesi uzun saatler alırmış. Her şey şimdiki kadar kolay değil elbette. Baklava artık biliyorsunuz sadece cevizli, fıstıklıyla kalmıyor, sütlü mütlü her türlü yapılmaya başlandı. Hatta kakao bile üzerine koyanlar var. Ama bana soracak olursanız baklavanın hası anneannelerin yaptığı cevizlidir. Tabii fıstıklısı da güzeldir. İkisi kapışır belki ama kim neyi istiyorsa onu yesin diyelim, ne diyelim.

Gülgün Ögül'le de bugün dünyanın en unutulmaz tatlılarını konuşuyoruz. Tabii ki baklavadan da bahsedeceğim size. Baklavanın kökeni antik Orta Doğu'ya kadar uzanıyor. Baklava kelimesi Farsça baklava kelimesinden türetilmiş ve bal döndüren

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta. 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.

Siz baklava ile alakalı söyleyeceklerim tükendi zannettiniz ama hiç öyle değil. Gülgüne Gül'le de bugün dünyanın en unutulmaz tatlılarını konuşuyoruz. Şimdi geleneksel tatlımız baklava, tüketimi de tabii haliyle en çok olan tatlılardan bir tanesi. Eşsiz bir lezzete sahiptir. Tarihine baktığımda kökeninin Orta Asya Türklerine kadar gittiğini gördüm. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde de çokça tüketilmiş ve ikram edilmiş. Bugünkü gibi bayram ya da kutlamalarda halka ve askerlere devlet sultanları tarafından dağıtılırmış. Bunun dışında Ramazan ayında Yeniçerilere de ikram edilirmiş ve buna baklava alayı denirmiş. Sonuç olarak bu tatlı tarih boyunca Türk düğün ve kutlamalarının gerçekten vazgeçilmez bir lezzeti haline gelmiş. Geçmişinden bugüne kadar değerinden bir şey kaybetmeyen en güzel tatlılarımızdan bir tanesi. Göz göre.

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın en güzel tatlılarını, en unutulmaz tatlılarını konuşuyoruz. Tabii ki künefeden de bahsedeceğim. Künefe Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı bölgelerinde yapılan bir tatlı. Adını Levant bölgesinde kullanılan künefe kelimesinden almış. Levant bölgesi Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin gibi ülkeleri içine alır ve bu bölgede künefe özellikle Ramazan ayında sık sık tüketilen bir tatlıdır. Künefenin kökeni Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır valisi olan İbrahim Paşa'ya kadar uzanıyor. İbrahim Paşa 1830'larda Kahire'deki bir pastanede künefe yapımını öğreniyor ve bu tatlıyı İstanbul'a getiriyor. İstanbul'da künefenin yapımı hızla yayılıyor ve bu tatlı Osmanlı Sarayı'nda da popüler hale geliyor. Künefenin yapımında tel kadayıf hamuru kullanılıyor biliyorsunuz. Tel kadayıf hamuru ince bir tel gibi kesiliyor ve tereyağı ile kavruluyor. Üzerine peynir konuyor ve küçük bir tava içinde alt üst edilerek pişiriliyor. Pişirildikten sonra da üzerine şerbeti dökülüyor ve servis ediliyor. Anlatırken sana ağzımın suyu aktı. Herkesin sevdiği bir tatlı çeşidi. Kim ne derse desin ve mutfağımızın en lezzetli tatlılarından da bir tanesi. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde de popülerleşti. Bir de size kerebiç tatlısından bahsedeyim. Ama şarkıların sonrasında.

0: Güle güle güle güle.
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
2: Sebepsiz yere gittin güne lanetim, bana sen gidince gitmek zor olmadı.

Dünyanın en unutulmaz tatlılarını anlatıyorum size. Kerebiç tatlısının hikayesini anlatacağımı da söylemiştim şarkıların öncesinde. Şimdi kerebiç tatlısı Türk mutfağında özellikle bayramlarda tüketilen bir tatlı biliyorsunuz. İsmi Farsça göz anlamına gelen grift kelimesinden türetiliyor ve görüntüsü nedeniyle bu isim verilmiş. Kerebiç tatlısının kökeni Orta Asya'da yaşayan Türk boylarına kadar uzanır. Bu tatlı Türklerin göç hareketleri sırasında Anadolu'ya getirilmiş. Kerebiç daha sonra Osmanlı saray mutfağında da popüler hale gelmiş. Kerebiç tatlısının yapımı oldukça da zahmetlidir. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Öncelikle irmikten hamur hazırlanıyor ve bu hamurdan küçük parçalar koparılıyor. Koparılan parçalar elde yuvarlanarak inceltiliyor ve içine ceviz veya fıstık ezmesi konuluyor. Ardından hamur şekil verilerek fırına veriliyor ve pişiriliyor. Pişirildikten sonra üzerine şöven kökünden yapılmış şerbetli kaymak serpiliyor ve servis ediliyor. Kerebiç tatlısı özellikle Ramazan ayında son derece popülerdir. Sahurda, iftarda insanlar tüketmeyi severler. Bayramlarda da yine özel günlerde de daha fazla tüketilir. Bu tatlı Türk kültüründe önemli de bir yere sahiptir ve Türk mutfağındaki diğer tatlılar gibi dünya çapında da aslında tanınan lezzetlerden bir tanesidir. Bu kadar.

0: güne güllek. En iyiler, en çok dinlenenler.
1: Radyo Ülkü.
2: Gülgün'e gülledip bugün de birlikteyiz. Dünyanın en unutulmaz tatlılarını konuşmaya da devam ediyoruz. Tabii ki kadayıfı da anlatacağım size. Az önce künefeden bahsetmiştim ama kadayıf tatlısının kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Kadayıf kelimesi Arapça ince tel anlamına geliyor ve tatlı ince tel benzeri hamur şeritler kullanılarak yapılıyor. Tatlı Osmanlı döneminde özellikle saray mutfağında çok popülermiş. Saray şefleri kadayıf hamuruyla farklı tatlılar yapmaya başlamışlar ve bu tarifler halk arasında da yaygınlaşmış. Kadayıf tatlısı günümüzde Türk mutfağının en sevilen tatlılarından bir tanesidir. İnce tel benzeri hamur şeritleri arasına böyle fındık konur, ceviz konur, fıstık konur. Hatta kaymak koyanları bile gördüm. Şerbetle de güzelce tatlandırılır. Yine yemeye doyamayacağımız tatlılardan bir tanesi haline gelir. Git.

Gül güne gülle de bugün de birlikteliğimiz devam ediyor. Dünyanın en unutulmaz tatlılarını konuşuyoruz. Sırada tavuk göğsü var. Tavuk göğsü ilk olarak Romalılar tarafından yapılmış. Bilmiyorum, biliyor muydunuz? Daha sonrasında Bizans'a ve Türklere geçiyor. Orta Çağ sonunda Avrupa'da tavuk göğsü yapımı azalarak bitmiş. Türkler bu tatlıyı benimsiyorlar ve buna ek olarak kazan dibini de icat ediyorlar. Önceleri konak ve saraylarda yapılırmış bu tatlı. Daha sonrasında da halka kadar yayılmış ve benimselmiş. Günümüzde de bayılarak tüketmeye devam ediyoruz.

Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın. Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: dedimsem içimde. Güle güle.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her nesil. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo Ülkü.

Bir sevda böyle yıkılmaz, böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu, hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el, göz, dudak değildir sadece.

kendine tuzağım. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin sevdam, hoş geldin.

yarası. Orta yerde kalmışız, elimizde kirman. Taşı deler temreni, neyleriz eğlenim. Biz ayakta ölmüşüz, sanmışız anasını. Acı demin devranın,

devrana. Biz ay değilmişiz, muradımız yiğitlik. Bize canan can gerek, bize canan can gerek.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo Ülke.

Yunus'um sahra içinde, Yunus'um, Yunus'um derya içinde, Eyüp'üm yara içinde, sar beni

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: bitti, emeğim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat

0: En iyi müzik, en iyi program.
1: Bana reva mı bu haktan, yaradandan, illallah ayrılıklardan, gözdeki yaştan, kalpteki taştan.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çiteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
7: Radyo Ülkü.

bebek teni. Sözün kalbimde çiçek seli. Lanet olsun yokluğuna, hasretim hiç bitmedi.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
12: İndirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa benim de çok sevdiğim bir şarkıyla başladık. 1995 yılına ait Hakan Peker'in ilk albümünden Aşkımız Göze Mi Geldi? Şarkının Eda ve Metin Özülkü tarafından yazıldığını da not olarak söylemek isterim sizlere. Evet, devam ediyoruz. Yine o yıllardayız. Robert Hatemo, Aşkın Kanunu keyifli bir cover. 90'larda da evet cover yapılıyordu. Belki bu yıl kadar çok değildi ama o zamanlarda sevdiğimiz coverlardan bir tanesiydi. Buyurun dinleyelim.

Retro'ya devam ediyoruz. Yeşim Salkım'ın ilk albümü Hiç Keyfim Yok'ta yer alan güzel şarkılardan bir tanesi Onat Tunç bestesi. Ben yoldan gönüllü çıktım. 94 yılına ait olduğunu çalışmanı hatırlatmak isterim ve şimdi sırada Fatih Erkoç var. Sultanım.

Aslında çok da farkında olmanın üst üste illaki onunla Tunç'un elinin, ayağının, yüreğinin değdiği şarkılara yer veriyoruz. Nilüfer'le devam edeceğiz. Onunla Tunç'un yapımcılığını üstlendiği yine yeni yeniden albümünden çok keyifli bir şarkı. Albümle aynı adı taşıyor. Dinleyelim. Bu arada bu şarkının tutkunu çok fazla. Manga yorumladı. Daha öncesinde Sezen Aksu da yorumladı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülke.

Eda. 90'lar dendiği zaman akla gelen ilk parçalardan birisi. Gitar solosunun düzenlemesi, kıvır kıvır sallanan yandan kütbonun sumsu saçlarıyla Ege. Çoğu aşina parçasında olduğu gibi Onur Mete vokali ve klibinden de bilindiği üzere Deniz Seki.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo Ülke.
15: Uyan.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

seni. Sözün kalbimde çiçek seli. Lanet olsun yokluğuna, hasretim hiç bitmedi.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü.

0: 6. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
10: Radyo.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülpü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke
8: her zaman her yerde.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın, sağlıklı bir gelecek.

0: Yek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
4: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
5: Radyo.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: En iyi müzik, en iyi

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324
0: İnda E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara

0: fiyatla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokum adam.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo Ülkü 24 saat.

0: geri.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Yağmur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Alo, özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

Unut beni. Tüm gibi. Savur beni bir gül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben...

var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan? İstediğin gibi oldu her şey. Ben süründüm, sen övündün. Gurur duyma kendinle sakın. Öyle bir yürek var ki bende, eşi benzeri olmayan, senin gibilerine yıkılmayan. Nankörsün sen, nankörsün işte. Şimdi git, git. Yolun açık olsun.

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman,
1: her zaman,
0: her yerde, Radyo Ülkü.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: Resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyomuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

tamam zulmeden zalimin, resmini hedefe as gitsin ahbap. Anılar çağrışıp çıldırdığında, anılar çağrışıp dellendiğinde, anına bir kurşun çarp gitsin ahbap. Gönlüne bir

var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya,